seyahat ekip buluyor ve çömeliyor kota medyun. Ata bu bugün ayıdan